0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

bir de hasretimi. Giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü. Sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

0: gölgesemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: reklam.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Hekim ya.
1: Ne bileyim ben. Görmüyor musun oğlum, konuşuyoruz.
2: Ne oluyor burada dedim.
1: Ya ne kalın kafalı adamsın be kardeşim. Konuşuyoruz dedik ya.
2: Nigar'ın odasında.
0: Şşş, gürültü etme be.
1: Bak aile var burada.
2: Kadırgalı Eşref derler.
1: Bana da Şabanoğlu Şaban derler.
3: Hadi o, ne yaptın gülüm?
4: İyiyim Aya, sen?
3: Ya iyiyim, gelsene artık Sivas'a.
4: Ne yapacağım? Ne var ki Sivas'ta? Anlat.
3: Ya gel gelsen, Sivas anlatılmaz, yaşanır.
5: Bu sabah kalktım aynaya bir baktım ben. Ulan dedim, sen ne zaman kalktın?

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadosan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Başkanım.
1: Patron nerede?
0: Patron arkada.
1: Çağır gelsin bakayım.
0: Peki efendim.
1: Dur bakayım. Ben de geliyorum. Ulan ne yapıyorsunuz?
2: Eşek kesiyorduk. Ay şey yani sayın başkanım, sığır kesiyorduk.
1: Ulan eşeği kesip millete sığır diye yedirecektiniz değil mi? Sıpayı da koyun diye yedik yıllarca. Bana bak eşek berberi. Şimdi derhal eşekten özür dileyeceksin.
2: Ama nasıl olur sayın başkanım?
1: Basbayağı olur. Hadi af dile bakalım eşekten. Hadi ulan af dile.
2: Senden özür dilerim eşek bey.
1: Bu eşek kuaförüne 5.000 lira ceza kesin.
3: Emredersiniz başkanım.
2: Ama efendim bu kanunsuz.
1: Bak konuşuyor, cezası 10.000 lira oldu, tamam mı?

İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da harcını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar.

0: 1992'den bugüne
1: Asmoğulları
0: Kuyumculuk.
2: Asmoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show

0: Oy bully boy. Oy ölüyorum oy.
1: Yanıyorsun Fuat abi.
0: Yaptım oğlum. Ölüyorum ölüyorum. Ay hadi sanki dayak yemişim yeminim. Abi parmağımı nereme değdirsem oram ağrıyor yani. Parmağımı kafama değdiriyorum kafam ağrıyor. Karnıma değdiriyorum karnım ağrıyor. Koluma değdiriyorum kolum ağrıyor. Bacağıma değdiriyorum bacağım ağrıyor. Ya, tembelin fıkrası gibi bir gün yaşıyorum. Hani temel doktora gidiyor. Doktor bey diyor parmağımı nereme değdirsem oram ağrıyor. Doktor diyor ya bakıyor bir tahlil yapıyor diyor. Oğlum senin parmağın kırılmış diyor. Yok benim parmakta bir şey yok ama vallahi sanki böyle dayak yemiş gibiyim. Oğlum gece uyurken biri beni gelip dövüyor mu ne yapıyor? Uyuyan adam dinç uyanır. Ben dayak yemiş gibi kalkıyorum ya. Ay. Ay. Ay benim canım anam şimdi hayatta olsaydı ay beni iyileştirirdi ya. Bak. Ne gülüyorsun oğlum? Üç güne kalmaz ölürüm. Sonra ararsın beni oğlum.

babası olmayan çocuklar var. Onlara biraz yardım dağıttık. Biraz yorulduk, terledik. Arabada da klimayı açınca tabii klima beni çarptı. Ben de onu çarptım. Evet. Babası olmayan ya da annesi olmayan çocuklara, durumu kötü olan, gerçekten kötü olan, böyle gece kondularda, kulübelerde yaşayan aileler var. Onlara okul çantası, okul malzemeleri ve önlüklerini hallettik. Ayakkabı da verdik. Tabii sahip çıkmamız gerekiyor. Herhalde dün çok yoruldum, ondan olabilir. Kız gelip geçme buradan. Bu arada baban huylanır. Annesi babası olmayan çocuklara okul önlüğü, çanta, ayakkabı yardımı yapacak olan olursa WhatsApp'tan ulaşsınlar bize. Dayı yemin ediyorum, dayı dayak yemişim vallahi bak. Efendim WhatsApp'tan 0541 484 60 60, 0541 484 60 60'dan ulaşabilirsiniz. 0541 484 60 60. Nerede? Komşunuz mu var? O benim dediklerim öyle poşetle okula gidiyor yani öyle. Tamam, bakarız, araştırırız. Eğer doğruysa tabii ki yaparız.

0: Regler.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
0: Reklam. reklam.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
4: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Amerika'dayken.
1: Sen neredeyken neredeyken?
0: Amerika'dayken.
1: Amerika'dayken.
0: Evet. Bir gün arkadaşlar beni özel bir partiye çağırdı. Bu Farah da geldi. O zaman figürandı tabii. Bana çok asıldı ama yüz vermedim karıya.
2: Yaşa amca.
1: Ulan Ziya, anladık, atıyorsun. Ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum.
0: Abi sen de benim hiçbir sözüme inanmıyorsun ya.
1: Ulan sen de biraz ölçülü at.
0: Tamam, ölçülü atarız. Allah Allah.

0: Bugün burada kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil.
1: Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım.
2: Bu çocuğu çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edilin. Başımıza hiç açmaz.
3: Doğru.
4: İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı?
5: Değil mi? Değil mi?

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Stüdyo konuğumuz var. Göktuğbe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bıyık. Genç, dinamik, çalışkan yönetim kurulu başkanı ve iş adamı. Hoş geldiniz Murat Bey.
2: Hoş bulduk Emrah Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
1: Hayırdır böyle? Tam böyle radyocu edası bir ses tonu var yani. Sağlık saat yerinde, her şey yerinde.
2: Şükürler olsun.
1: İşler yerinde maşallah.
2: Çok şükür, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel talepler de alıyorsunuz. Bizleri
2: evet,
1: de alıyor
2: evet.
1: İnsanlar. İlk işleri de almaya başlamışsınız. Hayırlı uğurlu olsun
2: teşekkür
1: inşallah.
2: Ederim.
1: Öncelikle sizi tanıyalım.
2: Göktuğbe firması Bağcılar Esenler bölgesinde şu an aktif şantiyeleri olan bir firma.
1: Evet.
2: Bununla beraber Türkiye genelinde çeşitli işler yapan.
1: Orada da şantiyelerimiz var.
2: Tabii ki.
1: Türkiye genelinde yapıyoruz değil mi bütün bu
2: evet,
1: işlemleri?
2: Doğrudur.
1: A'dan Z'ye tadilat olsun, bakım olsun.
2: Evet,
1: hepsi
2: doğrudur.
1: Anahtar kesim. Fiyatlar da uygun.
2: Elimizden geldiğince en uygun fiyatları vermeye çalışıyoruz.
1: Şimdi biraz önce ben gelen telefonlardan görüşmenize şahit oldum. Gerçekten çok uygun. Yani hani bu piyasa araştırması yapsalar eminim nereden baksanız yani %40-%50 civarında
2: farkımızı görecekler.
1: Farkı görecekler. Ben öncelikle bir telefon numarasını vereceğim. Sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Neler yapıyoruz başka? Kimlerin
2: tamamdır.
1: Ne ihtiyacı varsa. Değerli dostlar, Göktuğbe İnşaat telefon numarasını not alın. Fiyat araştırması yaptığınız zaman tabii ekonomi devri yani tasarruf devri. İnsanlar mutlaka internetten olsun, birçok siteden olsun araştırma yapıyorlar. İddia ediyoruz ki yapmış olduğunuz araştırmalardan sonra bir de Göktuğbe İnşaat'ı mutlaka arayın. Telefon numarasını bir fiyat alın, görün. Hem kaliteli hizmet hem de uygun fiyat. 0536 409 67 86 0536 409 67 86. Evet, Göktuğbe İnşaat Murat Bey, A'dan Z'ye dedik. Biraz önceki görüşmede montalama hizmeti hakkında bilgi aldılar.
2: Evet.
1: Hatta dedi doğalgaz faturası çok geliyor, kış da geldi.
2: Evet.
1: Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet, faturalar kabarık gelecek bunu yaptırmadığı zaman.
2: Bununla alakalı tabii ki yüksek gelecektir faturalarımız. Dış cephe önemli. Mantolama önemli. Eğer soğuktan korunmak istiyorsanız binanızın mantolamanızı yapılması gerekir.
1: Yapılması gerekir. Uygun fiyata da yapılması gerekir.
2: Kalite tabii hizmetle. Ki. Tabii ki.
1: Peki ortalama mesela bir binanın bu mantolama işlemini ne kadar sürede yapabiliyoruz? Yapıyoruz. Teslim
2: 15-20 gün.
1: Maksimum
2: sürede,
1: sürede
2: yapıyoruz. Evet.
1: Zaten önümüzde kış, şu anda buna da ihtiyacı olan bina sahipleri mutlaka iletişim kurmaları gerekiyor. Tekrar edeceğim numaramızı. 0536 409 67 86 0536 409 67 86. Aynı zamanda biliyorsunuz biz gayrimenkul işi de yapıyoruz. Sizinle bir ortak çalışmamızı da başlattık.
2: Evet.
1: İşte bizlerden arazi alanlara konteynerde koyacağız oraya. Konteynerler
2: evet.
1: De uygun fiyata prefabrik olsun değil mi?
2: Bunları çelik ev, prefabrik, konteyner, uygun fiyatlı, uygun maliyetli yardımcı oluyoruz bunlarda da.
1: Vallahi çok güzel. Yani her şey var. Şöyle baktığım zaman havuz deseniz var.
2: Var.
1: Temelden çatıya kadar inşaat var.
2: Var.
1: Çatı tadilatı var.
2: Var.
1: Yani bizde yok diyorsunuz Göktuğbe İnşaat
2: yani... Bizde olmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum, evet.
1: Aynı zamanda geri dönüşüm.
2: Kentsel dönüşüm.
1: Kentsel dönüşüm.
2: Kentsel dönüşüm.
1: Kentsel dönüşüm.
2: Şu an
1: de...
2: Esenler Bağcılar bölgesinde 5-6 adet şantiyemiz mevcut. Yapım aşamasında olanlar var. Ruhsat aşamasını bekleyenler var. Çalışıyoruz.
1: Evet, kentsel dönüşümle alakalı da bina sakinleri sizlerle irtibata geçebilirler.
2: Evet, tabii ki.
1: 0536 409 67 86 değerli dinleyenler. 0536 409 67 86. Bizler zaten Radyokin olarak Murat Bey, yani öncelikle firmaya güvenmemiz lazım ki firmanın tanıtımlarını yapalım. Biz bir dinleyicilerimizle bütünüz, aileyiz. Dolayısıyla sizleri birebir tanıyoruz. Kendi hemşerimizsiniz. Gerek siz olun, gerek Hadi Bey olsun. Ona da selamlar gönderiyoruz. Bu arada askere gidecek kardeşinize de hayırlı tezkereler diliyorum şimdiden. Bir de Göktuğ mu dinliyordu bizi?
2: Evet, Göktuğ oğlum da dinliyor.
1: Oğluna da selamlar
2: gönderiyor. Kendi adı geçtikçe benden bahsettiler diye seviniyormuş.
1: Evet, müstakil ev hayali kuranlar. Benim de hayalim, biliyor musun? Yani hani şöyle bir bahçem olacak, müstakil evim olacak binadan öte. Sonra o müstakil evde yaşayacaksın böyle doğayla iç içe. Ya muhteşem, en sevdiğim bir yaşam alanı yani. Sizler de değerli dostlar, böyle bir yaşam alanı istiyorsanız, araziniz varsa, dediğimiz gibi işte prefabrik olsun, çelik ev olsun, taş ev falan da var değil mi?
2: Tabii ki. Betonerme, taş ev.
1: Betonerme, taş ahşap. Ahşap. Neyi arzu ediyorsanız A'dan Z'ye inşaat adına her konuda Göktuğ Bey inşaatla iletişime geçebilirler. Evet, var mı söylemek istediğiniz bir şey?
2: Murat teşekkür Bey. Ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Renk kattınız, yönetim kurulu başkanı olarak stüdyomuza geldiniz. Dinleyenlerimiz sizlerin de sesini duydu, bu güveni hissettiler eminim. Göktuğ Bey İnşaat'a ben katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar numarayı vermek istiyorum. 0536 409 67 86 arayın, bilgi alın, mutlaka arayın. Eğer bir yerlerden fiyat aldıysanız mutlaka Göktuğ Bey İnşaat'tan da fiyat alın. Önemli olan tabii fiyat önemli ama kaliteli hizmet de çok önemli.
2: Kesinlikle.
1: Zamanında anahtar teslim de çok önemli. Çok duyuyoruz. İşte adam ödemesini yapıyor, bekliyor 20 gün deniyor ama 2 ay 3 ay bekliyor, artık o bir kahır haline dönüyor.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden zaman önemli herkes için. Gerek kentsel dönüşümde, gerekse işte kendi hayalinizi kurduğunuz müstakil evde, gerek işte çatı tadilatında. Artık havalar kış mevsimi, sonbahara girdik, havalar soğumaya başlayacak, yağışlar biliyorsunuz zaten meteoroloji söylemekte, yağışlar artacak. Bu sorunları tezden çözmek için son kez numaramızı veriyorum: 0536 409 67 86 0536 409 67 86. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
2: Rica ederim
1: Murat Bey, hayırlı işleriniz olsun.
0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğ Bey İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL.

0: Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta, yatırımın tam merkezi, ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var, İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
2: Kuyumculuk. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
3: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başım

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34.

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
2: Kuyumculuk. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam.
1: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Regler.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Regler.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86. 0536 409 67 86.
3: Eviniz için ne ararsanız Evname'de.
0: mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç için sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor.

Efendim herkese selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm. Günün ortasından, haftanın son çalışma iş gününden herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en çok tercih edilen, dinlenen, sevilen Türk Halk Müziği Radyosu, burası Radyo Ekin efendim. Cumamız mübarek olsun inşallah. Hayırlı cumalar diliyorum. Tahsilatınız bereketli olsun. Rabbim ettiğiniz dualarınızı inşallah kabul ve makbul eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi inşallah tüm inananların da üzerinde olsun. Efendim 15 itibariyle başladık. Saat 20.

20'ye kadar burada olacağız. İstanbul trafiği bugün, yani trafikten başım döndü. Bugün erken saatlerde İstanbul trafiğindeydik. Görüşmelerimiz vardı. Reklam görüşmelerimiz vardı ama bir yerden bir yere gitmek problem. Vallahi İstanbul trafiğinde Allah yardımcımız olsun. İstanbul'da trafiğin saati hiç yok. Hiç. Hani ben şu saatte çıkarım, erken giderim filan düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bütün saatler aynı yani. Taşımıyor. Peki efendim. Mesajlarınızı Radyo Ekin. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram üzerinden, Serkan'la mı official sayfam, WhatsApp üzerinden 541 484 60 60, 541 484 60 60, WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, aldığımız notlarımız var. Yine her zamanki gibi en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşuyor. Siz hazırsanız biz de hazırız. Kemerler takılı, gözünüz yolda, gözünüz işte, kulağınız Radyo Ekin'de. Aman cezalara dikkat edin. Cezalar ağır. Havadan, karadan, drondan, her yerden ceza geliyor. Aman. Eyvallah Selim abicim, onu biliyoruz. Selim Sarıdoğan demiş ki bu trafik sensiz çekilmez. Kardeşime ilk mesajı da ben atayım. İlk de ben aramış olayım demiş. Bu trafik seninle güzel. Sevgili Selim abime selamlar olsun. Selim Sarıdoğan. O zaman hadi bakalım ne diyoruz Selim abi? Rastgele.

Efendim, Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Türkiye'nin kokoreç markası tam 40 yıldır sizlerle, fabrikadan halka. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık efendim. Bugün ne söz vermiştik? Bugün Gala Kokoreç yeni açılan şubemiz. Yani sizler Anadolu yakasından, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken Avrupa konutları Gazi Osman Paşa sapağını geçtiğinizde yeni açılan Opet içerisinde Ten Cadde AVM Gala Kokoreç yeni şubesini burada açtı. Ve yeni şubemiz için bugün ne demiştik? O şubemizden bugün 10 kişiye birazdan soruyu soracağız. Sembolik bir soru. 10 kişiye kokoreç keyfi vereceğiz. Harika bir kokoreç. İsterseniz sebzeli, kapyalı, domatesli. Üzerine kekiğini, kimyonunu, pul biberini atacaksınız. Nefis duman üzerinde, yanında şiş ayranı. Ya da İzmir usulü iri kıyım, ince kıyım. İsterseniz dilim dilim. Bugün 10 kişiye kokoreç keyfi vereceğiz. Birazdan da soruyu hazırladım. Soracağız. Ve gelen cevaplar içerisinden 10 kişiyi bugün Gazi Osman Paşa sapağını geçtiğiniz gibi yeni açılan Opet içerisinde Tem Cadde AVM Gala Kokoreç şubesinden, Opet'in içerisinde yeni açılan Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde nefes alacaksınız. Alırken de eğer bizi dinlediyseniz, soruya doğru cevap verdiyseniz de Gala Kokoreç'ten 10 kişiyi göndereceğiz. Misafir edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Efendim sorumuzu soracağız ve bugün 10 kişiyi Gala Kokoreç'e göndereceğiz efendim. Sorumuz da aslında günlük dinleyenler için çok basit. Yani her gün dinleyenler için aslında çok basit bir soru soracağım.
1: Ekiyorum senden hiç gülüm harmana gel harmana. Ne sevdiğim bahçada gülüm oklamaya.
0: Efendim Gazi Osman Paşa Opet yani TEM yolu üzerinden Anadolu yakasına doğru geçerken Mahmut Bey'den geliyorsunuz. Avrupa Konutları Gazi Osman Paşa ayrımını geçtikten sonra sağda yeni açılan Opet. TEM Cadde AVM içerisinde şubemizi açtık ama kaçıncı şubemizi açtık? Sorumuz bu. Burada açtığımız şube kaçıncı şubemiz? Her gün söylüyoruz. Dikkatli olanlar için aslında çok basit bir soru. Ve şu anda 10 kişiye de kokoreç keyfi vereceğim bu şubemizden. Yeni açılan şubemizden 40. yılımıza özel bizim kaçıncı şubemiz açılıyor burada? Hadi bakalım. Mesajları nereden gönderiyorsunuz? Instagram üzerinden gönderiyorsunuz. Ve de WhatsApp üzerinden fark etmez. 10 kişiyi belirleyeceğiz. Ve kokoreç keyfini inşallah doya doya yaşayacaksınız. Lezzeti büyük, fiyatı uygun. Ha, soruyu bilemediniz, daha da güzel indirimimiz var. Evet, 40. yılımıza özel tam 50 TL indiriminiz var. Zaten fiyatımız uygun. Zaten fabrikadan halka. Türkiye'nin en büyük imalatçısı kokoreçte Gala Kokoreç. Ve buradaki indirimimiz de çok güzel. 40. yılımıza özel 50 TL'de indirimimiz var. Şu anda sizler Anadolu yakasına doğru geçmek istiyorsanız trafikte yoğun biliyorum. Hemen Avrupa Konutları Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçten sonra Opet yeni açılan Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonuna girin. Göreceksiniz zaten Opet TEM Cadde AVM önüne aracınızı park edin. Hemen Gala Kokoreç'e girin. İster İzmir usulü isterseniz sebzeli, kapya biberli, domatesli, dumanı üzerinde mis gibi nefis. Üzerine hemen kekiğini, dağ kekiğini at. Üzerine pul biberini, üzerine kimyonunu attıktan sonra ekmeğin içi de böyle biraz yanmış olsun de mis. Yanında şişe ayran, yanında biberlerin mis. 50 TL indirimin var. Kalabalık gittiniz ciddi bir indirim. İkişer tane yediniz ciddi bir indirim. Efendim kaçıncı şubemizi buraya açtık? Bilenler arasından 10 kişiyi belirleyeceğiz. İsim, soy isim, cevabı yazman yeterli. Mesajını gönder, cevabını gönder. Saat 16 gibi de 10 kişiyi belirleyeceğiz, olur mu? Tam 10 kişiye kokoreç keyfi vereceğiz. Kaçıncı şubemizi açtık? Her gün söylüyoruz. Buradaki açtığımız kaçıncı şubemiz? Eğer dikkatli dinlemediyseniz ilerleyen dakikalarda bir ipucu vereceğim. Bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreç ve Gazi Osman Paşa'da TEM yolu üzerinde Anadolu yakasına giderken Avrupa konutlarını geçince, Gazi Osman Paşa sapağını geçince Opet yeni açılan sağdaki Opet'in içerisinde TEM Cadde AVM'de Gala Kokoreç kaçıncı şubesini açtı ve gittiğinizde 50 TL indiriminizi söyleyin. Radyo Ekin'den duyduk. 50 TL indiriminiz var, bilginiz olsun. Zaten çok uygun fiyata veriliyor şu anda. Bir de 50 TL indirimimiz var. 40. yılımıza özel. Ya. Peki devam.
2: Tanıtıcı reklam.

Efendim cevaplar geliyor. Bugün Gala Kokoreç 40. yılına özel yeni açılan Tem yolu üzerindeki Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken Mahmut Bey'den geldiniz. Avrupa konutlarını geçtiniz. Gazi Osman Paşa sapağını geçtiniz. Yeni açılan Opet'in içerisinde Tem Cadde AVM'de Gala Kokoreç 40. yılına özel bugün 10 kişiyi dinleyenlerimize kokoreç keyfi vereceğim. Cevaplar geliyor. Doğru cevaplar da var. Helal olsun. Dikkatli dinleyenlere helal olsun. Efendim sorumuz şuydu. 10 kişiye kokoreç keyfi vereceğiz. Mis gibi duman üzerinde. Üzerine bol kekik. Dağ kekiği ama böyle haybeden kekik değil. Üzerine pul biberi. Kekiği üzerine kimyon. Yanında mis gibi ekşili ayranı. Hemen cevaplarımıza bakalım. Mahmut Polat doğru cevabı göndermiş. Ne demek, ne demek? Murat Altın doğru cevabı vermiş. İsmimi okuma demiş ama doğru cevap vermişsin, yazacağız seni. Radyo 2'yi dinlemeye devam. Ahmet Kaya da doğru cevabı vermiş. Peki. Ali Cumalar, Ali Yeniler, Hanife Mecit çok sağ olun. Hoş geldin Ali Cumalar. Nisur Teksi dinlemede süpersin. Bayram Argum. Duriye Hanım teşekkür ediyorum. Aziz Mirza. Aziz abi sen benim misafirimsin her zaman. Yolun açık olsun. Yaşar Yılmaz doğru cevabı göndermiş bu arada. Helal olsun. Bayram Paşa Mega Center dinlemede güzel bir türkü istiyoruz. Kendimize gelelim. Karabük'ten canıma gelsin demiş Hasan Çılgın. Mehmet Balaban'dan Kırmızı Gül Olsan, Balıkesir'den Serhat. Teşekkürler demişsiniz. Balıkesir'e selam. Kolay gelsin, başarılarınızın devamı diliyorum. Koyulhisar Akseki köylülerine gelsin dernek başkanı Bahattin Karakum. Kıymetli başkanım, yaptığınız iş çok kıymetli. Sizin nezdinizde tüm Sivas, Koyulhisar, Akseki köylerine selamlar olsun. Bahattin Karakum. Türkülerin kralı gelmiş, hoş gelmiş demişsin. Nebahat Kırçal, eyvallah. Taner Kılınç, teşekkür ediyorum, selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Ahmet Bağdat Kağıtlımıçı'dan güzel bir türkü. Ahmet Bağdat, bu bizim Ahmet Bağdat mı acaba? Doğru cevap vermişsin Ahmet Bağdat.

Evet. Sevgili Bayram Argun da doğru cevabı vermiş. Evet, bir resim göndermiş beraber olduğumuz. Bu resim hatırlıyorum. Bu resim bir AVM'de alışveriş, yani dostlar alışveriş. Beyaz yaşıyor. Sevgili Kenan abinin yeri burası. Organizasyonu da ben yapmıştım. Hatırlamaz mıyım? Evet, Turan Kale doğru cevabı göndermiş. Turan Kale, hoş geldiniz Bağcılar'dan Mihrican. Mihrican Hanım da doğru cevabı göndermiş. Helal olsun dikkatli dinleyenlere.

Özer Kaya doğru cevabı göndermiş, helal olsun. Peki okuyacağız mesajlar yoğun. Olur mu? Gala Kokoreç kaçıncı şubesini açtı? Sorumuz bu. İsim soy isim. Instagram Radyo Ekin. Serkan'la official sayfam. 541-484-60-60. Gala Kokoreç kaçıncı şubesini açtı? 10 kişiye kokoreç keyfi var. Hadi bakalım. Kardeş burası neresi?

Efendim cevaplar geliyor. Birazdan cevapları okuyacağız. Çok küçük bir ara, mini. Mini minnacık geliyor.

reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060 Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Gaziosmanpaşa Opet Kemcatte AVM Gala Kokoreç için sunduğu Serkanlama devam ediyor.
2: Serkan Yayında.
3: Serkan Yayında.
2: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler

Bakalım 15 itibariyle başladık Gala Kokoreç katkılarıyla 40. yılımıza özel kaçıncı şubemizi açtık diye sorduk. Ve yeni açılan şubemizde tem üzerinden geldiğinizde Mahmut Bey'den doğru Avrupa konutları tabii ki Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçtikten sonra yeni açılan Opet Akaryakıt Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde Tem Cadde AVM'de Gala Kokoreç'in kaçıncı şubesi açıldı diye sorduk. Gelen cevaplara hemen şöyle bakalım. Emrah Topçu doğru cevabı vermiş. Emrah Topçu helal olsun. Mustafa Yıldız Doğan'dan saçlarını seni istiyorum. Doğru cevabı da Ozan Tekstil'den Veli Kılınç doğru cevabı göndermiş. Hemen güncelliyorum. Sarıyerli İlyas yanlış cevap. Atilla Küçük Yılmaz doğru cevabı göndermiş. İbrahim Korkusuz doğru cevabı göndermiş. İbrahim Karatoprak yanlış cevabı göndermiş. Ömer Pres dinlemede her zamanki gibi hayırlı yayınlar demişsiniz. Bizden de selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum size. Mustafa Şahin yanlış cevabı göndermişsin. Merhabalar Hacı'dan Mutlu Atölyesi'ne selam söyler misin? Zeytinburnu Hacı Mutlu selamlar olsun. Hemen güncelliyorum sayfayı. Celal Saltaş doğru cevabı göndermiş. İsmimi okuma demişsin, doğru cevabı göndermişsin. Geçen canın kokoreç çekmişti. Nurcan

Peki Instagram Radyo Ekin Serkan'la mı official sayfam, WhatsApp 541 484 60 60. Kaçıncı şubesini Gala Kokoreç açıyor? Tam 40 yıldır hizmetinizde Türkiye'nin en büyük kokoreç üreticisi, fabrikadan halka en uygun fiyatlarla yeni açılan şubemizde de 50 TL indiriminiz var, bilginiz olsun. Eğer yolunuz şu anda onun önünden geçiyorsa, Opet'e varmadan gördüyseniz hemen Opet'in içine dalın. Cadde AVM'de, Tem Cadde AVM'de Gala Kokoreç'in önüne gel. Radyo Ekin'den duydum de 50 TL indirimini al. Devam.

0: Efendim ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Doğru cevabı gönderenler. Hüseyin Tanrı sevdi doğru cevabı göndermiş. Barış Kuruçay doğru cevabı göndermiş. Selim Bey yanlış cevap. Arzu Çetiner, Arzu Hanım yanlış cevap. Sevgili Sercan, maalesef yanlış cevap Sercan. Peki vakit doldu. Efendim doğru cevabımız 40. yılımızda Gala Kokoreç. Şu andaki yani Mahmut Bey Güşeler'den Anadolu yakasına giderken Avrupa konutlarını geçince Gazi Osman Paşa sapağını yeni açılan Opet'in içerisinde Tem Cadde AVM'de 70. şubesini açtı. Doğru cevabı gönderenler Murat Altın, Kerim 44, Mahmut Polat, Yaşar Yılmaz, Ahmet Kaya, Turan Kale, Ahmet Bağdat, Bayram Argum, Özer Kaya, İbrahim Korkusuz, Atilla Küçük Yılmaz, Nurcan Erdoğan, Naci Çobanoğlu, Emrah Topçu, Veli Kılınç, Celal Saltaş, Barış Kuruçay, Hüseyin Tanrı sevdi. Efendim Remzi abi hiç kimseyi kayırma, doğru cevap gönderilen hepsini gönder dedi. Biz de bu isimlerin hepsini 70. şubemize, Tem Cadde AVM'de, yalnız burada geçerli bilginiz olsun. Geliyorsunuz, nefis kokoreçinizi yiyorsunuz. Murat Altın, Kerim 44, Mahmut Polat, Yaşar Yılmaz, Ahmet Kaya, Turan Kale, Ahmet Bağdat, Bayram Argum, Özer Kaya, İbrahim Korkusuz, Atilla Küçük Yılmaz, Nurcan Erdoğan, Naci Çobanoğlu, Emrah Topçu, Veli Kılınç, Celal Saltaş, Barış Kuruçay, Hüseyin Tanrı sevdi. Şimdiden afiyetler olsun. Hem Gala Kokoreç Şubesi'ne hem de Remzi Orhan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en çok kokoreç satan markası Gala Kokoreç tam 70. şubesiyle sizlerle birlikte. Hijyen ön planda, onu söyleyeyim. Gözünüz arkada kalmadan gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz bütün ürünlerini. İmalatı çok iyi bilen, gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yerde bulsanız yersiniz yani. Bu kadar temiz. Yani içeride astronotlar çalışıyor zannedersiniz. Efendim 70. şubemiz, 50 TL indiriminiz var. Kaybedenler ya da kazanamayanlar ya da katılamayanlar, hiç merak etmeyin, size de bedava gibi bir fiyat zaten 50 TL'de indiriminiz var. Gittiğinizde Radyo 2'nden duydum dediğinizde tam 50 TL indiriminiz var. Gala Kokoreç, Tem Cadde AVM, Avrupa konutlarını geçince Gazipaşa Sapağı'nı yeni açılan Opet'in içerisinde.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hediyeler bitti mi? Bitmedi. Üçüncü saatimizin başında yine soru soracağım. Ve Boğazköy Aden'den yine hediyelerimiz var. Ne var? İki çiftimize kahvaltı var. İki tane çocuğumuza at binme, at çiftliğinde ata binme hediyesi var. Çocuk köyünde oynaması için iki çocuğumuza hediyemiz var ve 170 metre yeni açılan 170 metre kaydıraktan da iki kişiye, iki çocuğumuza hediyemiz var. İki çiftimize kahvaltı, ata binmek için iki kişiye ayrı ayrı, çocuk köyünde iki çocuğumuza ayrı ayrı, 170 metre kaydıraktan iki çocuğumuza ayrı ayrı. Üçüncü saatimizin başında Boğazköy Aden'den hediyelerimiz var. Kulağınız bizde olsun.

0: Gala Kokoreç'in sunduğu Serkan'la Masa sona erdi. Şimdi reklamlar. Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0541-844-8282.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34.
2: Evname, eviniz bizimle şahane.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Aksınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Herkese bir kez daha selamlar. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu'nda. Radyo ekinden herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Gün ortasından, haftanın son çalışma iş gününden hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. İkinci saatimizde İstanbul'un balıktaki markası Balıkçı Metin Arnavutköy'de 21 yıldır aynı yerde, aynı istikamette, aynı kalitede, aynı güzellikte, aynı sıcaklıkta 21 yıldır sizin markanız, balıkçınız Metin. Balık mevsimi de açıldı. Haftanın 2-3 günü bizim ve çocuklarımızın bol bol balık yemesi lazım. Balıklar şu anda bol, tezgahlar balık dolu. Birazdan da balıkçınız Metin'den bahsedeceğim. Güler demiş ki Serkan Bey, sizin hava tahminleriniz çok tutuyor. Bir hava tahmini alabilir miyiz demiş tabii ki. Sekom hava tahminlerine bakalım. İstanbul'da bugün hava 26 santigrat ölçülüyor. Yarın cumartesi hava bugünkü gibi güzel olacak ama pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı 4 derece düşecek. İstanbul'da pazar günü yağmur bekleniyor. Pazartesi günü okullar açılacak. Hava sıcaklığı yaklaşık 5-6 derece düşecek bugünden, bugünkü havaya kıyasla. Yani 21 santigrat ölçülüyor. Bütün okulların açıldığı orta lise, bütün okulların merhaba diyeceği yeni yıla yağmurla başlayacağız. İstanbul'da pazartesi de yağmur bekleniyor. Salı günü hava açık 22 derece. Çarşamba günü İstanbul'da yine çıtır bir yağmur var. 21 santigrat. Ama sonrası perşembe günden itibaren hava açık gözüküyor. Yani sorarsanız yarın hava güzel. Pazar günü pikniği olanlar haberiniz olsun. Efendim mesajları Radyo Ekin Serkanlama Official sayfam Instagram, WhatsApp üzerinden 541 484 60 60 yaz gönder gelsin.

0: İstanbul'da vahşi bir cinayet işleyen, ev sahibini öldüren kiracının ifadesi ortaya çıkmış. Maltepe'de ev sahibini çifte tabanca ile öldüren şüpheli demiş ki oturduğum binayı almak için ev sahipleriyle anlaştığını, ancak yapının kaçak olduğunu, harcadığım 350 bin doları da geri istemem itibariyle bir kavga çıktı aramızda. Kartal Gülsuyu'nda Maltepe'de kiracı kendisini evden çıkartmaya çalışan ev sahibiyle yanlarında bulunan avukata ateş açtı. Olayda ev sahibi 61 yaşındaki eşiyle birlikte hayatını kaybederken avukat ağır yaralandı. Olayın ardından pencereden çevreye ateş açan şüpheli kiracı özel harekat polisinin içeri girmesiyle gözaltına alındı. Aramada ne çıkmış biliyor musunuz evden? Hani normal biri değil. Hani kiracı diyeceksin ama normal bir kiracı değil. İki ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, havalı tabanca, 331 fişek, 10 tabanca gaz tüpü, kılıç, 2 kama bıçağı, kelepçe, 4 biber gazı ve olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçma ele geçirilmiş. 30 yıldır da kiracı olduğunu söylemiş. 2015 yılında binayı almak için anlaştık ve binayı aldığım zaman da tarihte verdik birbirimize. Ben bir para harcadım, 350 bin dolar. Sonra kaçak çıktığını öğrendiğim zaman paramı istedim. Bana hakaret ettiler, özellikle karısı. Kendimi kaybettim demiş. Avukat onu öldürmemem için yalvardı. Ama tabii ki avukat da ağır yaralı ve öldürdüğü kişilerle konuşmuş. Onları öldürdükten sonra da onlara demiş ki hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız demiş. Ve kalabalığı dağıtmak için dışarıya ateş ettim, kimseye zarar vermeyi düşünmedim demiş.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
2: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Aşk.
0: Evet, gerçekten üzücü bir haber.
2: Hasret.
0: Gerçekten üzücü bir haber. Yani diyorum ya, birbirimize tahammülümüz hiç kalmadı. Tabii ki kiraların bu kadar yüksek olması insanları da çıldırtacak duruma da getirmiş durumda, ama buradakinin durumu farklı. Evi tamamen bir cephanelik çıkmış.

0: Sevgili Hakan Bey teşekkür ediyorum. Hakan Bey de balık diyor benim kırmızı noktam, kırmızı çizgim. Sizin diyor tavsiyenize gittik, çok da memnun kaldık, çok da ilgilendiler. İkramlarımızı da aldık ama en güzel ikram güler yüzleri, yapmış oldukları hizmet. Ben size bir kez daha teşekkür ediyorum demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem memnun kalmanız hem de önemsemeniz ve gitmeniz bizim için de çok kıymetli.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben balıkçınız Metin, 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, aynı temizlikte, aynı hijyen, aynı esnaflık. Bir tabii ki marka 21 yıldır ayakta duruyorsa bunun sebepleri var. Yani duramamasının da bir sebebi var. Eğer bir dükkan kapanıyorsa belli sebepleri var. Ama bir dükkan ayakta duruyorsa da gerçekten sebepleri bunlardan bir tanesi esnaflığı. Göstermiş olduğu müşteriye ilgi, fiyatların abartılmaması, hijyenin önde tutulması, ürünlerinin temiz ve düzgün olması. Eski Edirne asfaltından geliyorsunuz. Habibler, Sultan Gazi, Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe, Arnavutköy, Devlet Hastanesi'ni geçince hemen sağda, aynı yerde, aynı lokasyonda 21 yıldır var balıkçınız Metin. Tezgahın zenginliğini geldiğinizde göreceksiniz. Sadece tabii ki balıkların tazeliği değil, taptaze kalamarı mutlaka yemeniz lazım özel soslarıyla. Yine kiremitte karidesini denemeniz lazım. Günlük gelen çiftlik midyesi, salataları, mezeleri ve seçtiğiniz balıkların usulünce yapılması en lezzetli haliyle. Peki tuzda balık yediniz mi? Bir de tuzda balığı deneyin. Tuzda, tuzun içerisinde pişen özel balık. O yüzden evinizde balıkla uğraşmanıza gerek yok. Perdelerin kokması, halıların kokması, evin kokması, apartmana yayılması, bunlarla hiç uğraşmayın. Hemen bizi arayın, ya sizi misafir edelim restorantımızda ya da özel kutularında hazırlayalım, gelin kapıdan alın, hiç uğraşmayın. Aman canımız balık çekti, şimdi bunun kim kokusuyla uğraşacak, ayıklamasıyla kim uğraşacak, pişirmesi var falan. Ama balıktan uzaklaşıyorsunuz. Vitamin burada. O yüzden bırakın balığı biz pişirelim. İsterseniz önceden bizi arayın, siparişinizi hazırlayalım ya da 10 kişi geleceğiz, 5 kişi ailece geleceğiz, iş toplantımızı yapacağız deyin. Efendim balıklar sizden, tatlılar benden. Radyo Ekin'den. Çayınız, kahveniz, tatlılar bizden. Radyo Ekin'i dinleyen, gelen ikramlarımızda tatlılarımız, çaylarımız, kahvelerimiz bizden. 0212-597 rezervasyon numaram 81-0, 0212-597-81-0. Sizleri sevgili Ömer Yılmaz, Ömer abi ağırlayacak. Sevgili Metin Tunç, Balıkçı Metin'in kurucusu, yönetim kurulu başkanı Metin abi, selamlar olsun. Tabii balıkların tazeliği bir kenara ama esnaflık çok önemli. Metin abi artık Arnavutköy'de Metin abi kabul edilmiş, sevilmiş. İnsanlar tarafından, aileler tarafından tercih edilmiş. Hiçbir zaman balık tezgahımızda kötü bir balık olmaz. O gün o tezgahta balık satmayız. Taze balık, yazın olta balığı mutlak ve mutlak tezgahımızda günlük balık. O yüzden gözünüz, gönlünüz rahat olsun. Tam 21 yıldır balıkçınız Metin. Taş koydum taş üstüne, perçemle taş üstüne, taş koydum taş üstüne. Hizmetinizde, mesela bugün cuma, yarın cumartesi ne yapalım, bir balık mı yiyelim derseniz mutlaka balıkçı Metin'e gidin. Tatlıları benden yemeyi unutmayın. 0212-597-81-0. Efendim pazar günü de açıyoruz, bilginiz olsun. 0212-597-81-0.
1: Tanıtıcı reklam. Serkan Lama. Radyo 2.

0: ya.
1: Ama abi 32 tane kasta yüklenilir mi hayvana be?
0: Kim yükler bunları be ya?
2: Ne yapın kardeşim?
1: Yağlamamışsınız tekerlekleri
2: de. Ekmek davasında.

0: Efendim mesajlara bakalım, kimler dinlemede, kimler bizimle. Türkiye'nin en çok tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan Lama ile beraberiniz devam ediyor. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram ve 541-484-6060 mesajlara hemen bakalım. Sevgili Orhan Kaya, selamünaleyküm abi, nasılsın, iyi yayınlar, sendeyiz, dinliyoruz demiş. Arnavutköy'den şu anda bizleri dinliyorlar. Sevgili Orhan Kaya, selamlar olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Abi dinlemeye devam ediyoruz. İjan Tekstil, sevgili Vedat, sevgili Ali abi ve Mami Can. Sadık Pamuk, selamlar olsun.
1: Sattırdı ya bana sayvandı, kabak kökeninden payvandı. Sattırdı ya bana sayvandı.
0: Yasin Aluş, teşekkür ediyorum Yasin.
1: Yaktı ya canımı birader, bir toparlaçık hayvandı.
0: Selamünaleyküm Turan Şahin'den. Ya ben anlatamadım eserini. Muhammed Ali ve Salih'e gelsin yayınlar demişsin. Salih göndermiş mesajını. Armağan ettik Salih sana. İyi yayınlar İzmir'den. Ali Ağa'da oturan ablalarım Filiz ve Emine için bir eser istiyorum. Musa Eroğlu'ndan Neredesin Sen eserini çalar mısın? Teşekkürler, iyi yayınlar. İzmir'e Ali Ağa'ya selamlar olsun. Almanya Stuttgart'tan Murat Şıracı, sizden bir Sinop Türküsü istiyorum. Bütün sevdiklerime gelsin, sizlere de kolay gelsin. Almanya'ya gurbetçilerimize selamlar olsun.
1: Çıktı ya gitti cancağızı.
0: Hasan Şahin, değerli hemşerim, bize de bir türkü armağan et, seviniriz. Can kulağıyla dinliyoruz. Peki, devam ediyoruz. Mesajlar geliyor. 20'ye kadar buradayız.

Evet, Almanya'ya Stuttgart'a armağan ettik bu güzel Sinop türküsünü. Dinliyorsa sevgili Hasan Eroğlu, Aymakop ayakkabıları. Aymakop'ta favorin ayakkabılarına da armağan olsun bu güzel türkü. Efendim devam ediyoruz. Mesajlar geliyor, okuyacağız. Radyo Ekin Instagram ve 541-484-6060 buradan mesajınızı ulaştırıyorsunuz. Bu arada benzine bu gece zam var, bilginiz olsun. Amerika ve İran arasında lanet olsun bir gerilim var. Bu gerilimin ardından da benzine bir zam daha geliyor. Akaryakıt ürünlerinde benzinin litre fiyatı 3.20 artış yapması bekleniyor. 3 lira 20. Bu gece itibariyle bir gününüz olsun. Benzin İstanbul'da artık 80 lira. Ankara'da 81 lira. İzmir'de 81 lira. Doğu illerinde 82-80 liradan satılması bekleniyor. Benzine bu gece saat 12 itibariyle zam var. Bilginiz olsun. O yüzden alabildiğiniz kadar alın.

0: Evet, Samet Doğan. Bugün benim doğum günüm. Bugün de dışarıda yemek yiyeceğiz. Bugün senin tavsiyenle de balıkçınız Metin'e gideceğiz ve doğum günümü orada kutlayacağım demiş Samet Doğan. Şimdiden yeni yaşınız hayırlı olsun. Çok güzel bir akşamdı. Diyorsunuz ki balık yerim. Bence en doğru karar, en faydalı karar. Bol bol balık yememiz lazım. O zaman helvanın üzerine de bir en azından mum konulsun, söyleyelim. Olur mu?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, balıkçınız Metin Arnavutköy'de ailenizle, sevdiklerinizle hafta sonunda evet bir yemek yiyelim, dışarıda bir gün geçirelim diyorsanız mutlaka balıkçınız Metin'de ya cumartesini ya pazar günü değerlendirin derim. Tezgahında taptaze balıkları, şu anda balık mevsimi, palamutundan, somonundan, istavritinden, hamsisinden, sardalyasından, mezgitinden, çuprasından, levreğinden, nefis. Sadece balık değil tabii ki, harika kalamar, mutlaka kalamar yiyin. Taptaze kalamar, kiremitte, karides, günlük taptaze çiftlik midyesi, harika nefis mezeleri ve tuzda balık mutlaka deneyin. Tuzda balık, tuzun içerisinde, o tuzun kendi derecesiyle pişen, kendi tuzuyla pişen tuzda balık da mutlaka deneyin, olur mu? Sultan Gazi, Habibler, Eskedir'in asfaltı, Arnavutköy'e doğru geliyorsunuz. Fenertepe, Arnavutköy merkeze geldin, Devlet Hastanesi'ni geçince zaten göreceksiniz. 21 yıldır aynı yerde balıkçınız Metin. Sevgili Ömer Yılmaz'ı bulun. Balıklar sizden, tatlılar benden, çaylar, kahveler benden. Unutulmaz bir akşamda mis gibi balık yiyin. Nefis. Rezervasyon numaram da 0212-597-81-0. 0212-597-81-0. Rezervasyon numaramız, buradan da bizlere hemen ulaşıyorsunuz. Tabii ki Güler Hanım, bakın en, yani doğru bir tane. Serkan Bey, ben artık diyor evde vazgeçtim. Yani doğru düzgün balığın kokusunu dışarı atamıyoruz. Her yer balık. Çok da seviyoruz. O zaman ya restorantımıza geleceksiniz ya da telefon edeceksiniz. Ben şu kadar sardalya, şu kadar istavrit, bu kadar palamut istiyorum diye özel kutularında sizlere teslim edecekler. Afiyetle yiyeceksiniz Güler Hanım. 0212-597-81-0'dan hemen rezervasyonunuzu yaptırın. Balıkçınız Metin. Hani verdiğiniz paranın hakkını alabileceğiniz bir mekan. Bu da çok önemli. Gidiyoruz, memnun kalmıyoruz. Dünyanın parasını ödüyoruz. Bir de çıkarken mutsuz ayrılıyoruz. Verdiğimiz paraya mı yanalım? Geldiğimiz, verdiğimiz zamana mı yanalım? Yiyemediğimiz iyi yemeğe mi yanalım? Gözünüzün önünde mutfağımız. Hijyen. Girin mutfağa, kendiniz bakın. Balıkları tezgahtan alıyorsunuz. Pişiriliyor. Özel nikah yemekleriniz, özel toplantınız için özel salonumuzda mutlaka ve mutlaka balıkçınız Metin'i Arnavutköy'de değerlendirin. Bütçenize göre. 0212-597-81-0 rezervasyon numaram. 0212-597-81-0. Selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili Metin Tunç, Ömer Yılmaz. Efendim, ikinci saatimize noktalayacağız. Üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Ve üçüncü saatimizde de Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla bugün hediyelerimiz var. Kulağınız bende olsun. Hem kahvaltı keyfi vereceğim. Hem 170 metre kaydıraktan çocuklarımıza, iki çocuğumuza kaydırak keyfi vereceğim. Ata binmek için çiftliğimizde yine çocuklarımıza hediye vereceğim. Ve çocuk köyünden iki çocuğumuza hediye vereceğiz. Kulağınız bizde olsun.

0: Deniz Metin'in sunduğu Serkanlama sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 2434 0507

0: O zaman doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada. Serkan yayında. Her şey yolunda. Aşk, sevda, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

efendim 3. saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan Lama ile beraberiniz devam ediyor. Haftanın son çalışma iş günü. Hayırlı cumalar dileklerimizi bir kez daha iletelim. Bu saatimizde Arnavutköy, Boğazköy, Aden tesisleri katkılarıyla başladık. Birazdan dediğim gibi bir soru soracağım. Bugün Boğazköy, Aden tesisleri yani yarın ve cumartesi pazarı kullanabileceğiniz hediyelerimizi vereceğiz. Olur mu? Birazdan sembolik bir sorumuz gelecek. Ve iki çocuğumuza çocuk köyünde eğlence vereceğim.

Ata bindireceğiz inşallah onları. At çiftliğinde keyifle iki çocuğumuza ve 170 metre Türkiye'nin en uzun kaydırağından iki çocuğumuza yine eğlence vereceğiz. Ve iki çiftimize kahvaltı keyfi vereceğiz. Boğazköy Aden'den ne diyoruz? Radyo Ekin hem dinleyen türkü anlamında da her türlü kazanıyor. Birazdan sembolik sorumuzu soracağız. Arnavutköy'de Boğazköy Aden 200 dönüm üzerine kurulu muazzam bir yer. Cumartesi pazar günü için eğer program yapıyorsanız hiç uzaklara gitmeyin. Bakın benzine bu gece zam geliyor. Benzin, mazot pahalı. Trafik cezaları pahalı. Dönüş çileli. Ne ararsanız burada bir dünya, eğlence dünyası. Birazdan detayları inşallah anlatacağım. Bak Selim abi ne diyor, ben hala yoldayım diyor. İstanbul'da bugün öyle bir trafik var ki ben de sabah o trafiğe çıktığıma bin pişman oldum. Böyle beynim kaynadı yani. Bugün enteresan bir kalabalık var. Bir de dönüşler de başladı. Dönüşler de tamamlandı gibi. İstanbul'da gidenler de geri döndü. Bir de onun kalabalığı var. Okul alışverişi var. Ya. Efendim Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Dün akşam İsmail Kartal istifa etti. Aziz Yıldırım benimle geldin, benimle gidersin demesine rağmen bu iş bitmiştir dedi. Aziz Yıldırım görüştü. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Aslında dün çok başarılı bir futbolla Fenerbahçe kendi sahasında Roma ile bir bir berabere kaldı. Ama İsmail Kartal'a atılan şişe, ki o vatandaş yakalandı. Bir yıl artık sahalara giremeyecek. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sizce Fenerbahçe'nin başına kim gelmeli? Kaleci Volkan ben hazırım demiş. Aykut mu gelmeli? Volkan mı gelmeli? Oğuz yoksa sportif direktör mü geçmeli? Fenerbahçe'de bakalım hoca kim olacak? Şimdi çok sorulan soru bu. Selim abi demiş ki bu trafik böyle giderse ben seninle yayını bitireceğim. Allah'tan biz varız. Efendim mesajları okuyacağız. Radyo Ekin birazdan. Instagram sayfam, Serkan Lama Official sayfam, WhatsApp üzerinden dolaşıyorsunuz bize. Bilemem. 541-484-60-60 541-484-60-60. Evet sevgili Metin ustam, balıkçınız Metin abi şu anda dinliyorum demiş. Eyvallah, ne demek. Geçen bize bir palamut yaptı. Hacı Maşti'de çok güzel bir arazisi var. Onun üzerinde böyle pöfür pöfür esiyordu gece. Elleriyle bir balık bir salata yapmıştı. 21 yıldır neden var olduğunu bize bir kez daha ispat etti. Peki devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Efendim devam ediyoruz. Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Birazdan sorumu, sembolik sorumu soracağım. Hediyelerimiz olacak, kahvaltımız olacak, dev kaydırakta çocuklarımız için eğlence olacak, ata binebilecekler, çocuk köyünde oynayacaklar. Hediyelerimiz olacak, bilginiz olsun. Hafta sonu için plan yaptınız mı bilmiyorum ama uzaklara gitmenize, benzinin durumunu görüyorsunuz. Bu gece zam var. Mazotun durumunu biliyorsunuz. 90 lirayı geçti. Her yerde trafik cezası peşimizden geliyor. Gittiğiniz yoldan dönerken aman diyorsunuz, ben nereden geldim buraya. Ya hiç uzağa gitmenize gerek yok. 200 dönüm üzerine kurulu bir yerden bahsediyoruz. Doğanın güzelliğinden bahsediyoruz. Mangal mı yapmak istiyorsun? Zaten ormanlarda mangal yakmak yasak. Burada geliyorsun, kendin pişir, kendin ye. Odalarımız var, özel localarımız var. Özel localarda hemen kasaptan etini, tavuğunu, sucuğunu, köfteni alıyorsun, biberini, mantarını geçiyorsun. Ailenle birlikte kapalı sana ayrılan özel locada yiyorsun. Ben yemekle uğraşmak istemiyorum diyorsan hemen sol tarafında bütün kebap çeşitlerinden, hamburgerinden, pizzasına kadar her şey var. Kahvaltı çok önemli öğün. Hafta sonunda biliyorum kahvaltı etmeyi seviyoruz hepimiz. Ama artık israfa son. Serpme kahvaltıya son. Seçiyorsun, seçtiğin kadarını yiyorsun ve yediğin kadarını ödüyorsun. İsraf yok. Çok para ödemek yok. Boğazköy Aden'de başladık efendim. Yine devamında Kır Kahvemiz. Mükemmel bir havası var. Hemen karşısında gazoz atölyemiz var. Rengarenk gazozlarımız var. Devamında çocuklarımız için at binme çiftliğimiz var. Midilli atına kadar var. Hem de ders alabiliyorlar. 200 dönümü ATV ile serüven halinde safari yapabilirsiniz. 170 metre kaydıraktan kayabilirsiniz. Çocuklarınızı çocuk köyünde eğlendirebilirsiniz. Küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Paintball, boya savaşları, çocuklarınız için, gençler için eğlence sahası. Piknik alanlarımız var, gezinti alanlarımız var. Yemyeşil bir doğa var. Böyle küçük küçük suyun kenarlarında onlarca yine özel localar var. Ahşap ayakkabını çıkarıyorsun. Yer sofrasında nargilen geliyor. Semaverde çayın geliyor. Çerezin geliyor. Yani böyle bir yerden bahsediyorum. Düğün yapmak isteyenler mutlaka Aden'e uğrayın. Düğün yapmadan önce 1500 kişilik kır düğünümüz. Yazın tuttuk, acaba yağmur yağar mı? Kapalı alanımız, hemen kapalı alana geçiyorsunuz. Yani yaz kış garantidesiniz. Kına gecesi, kız isteme, nişan gibi özel alanlarımız var. Ve 3 Ekim Cumartesi günü Zekeriya ünlü Urfa Sıra Gece'nin ustası Boğazköy Aden'e geliyor. Harika bir menü var. Çiğ köftemiz var, mırramız var. 20 kişilik dev orkestrasıyla halaylar var, mendiller var. Sıra gecesini doyasıya eğleneceğiniz alkolsüz Boğazköy Aden'de hemen yerinizi ayırın. Biletler Biletix'te. Rezervasyon numaramız 531-248-45-45. 531-248-45-45. Buradan da rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz. Yemek için, kahvaltı için ve konser için. Ayrıca biletler Biletix'te, bilginiz olsun. 3 Ekim Cumartesi kimseye söz vermeyin. Biz de sahnede olacağız. Arkadaşlarımızla orada olacağız. Boğazköy Aden, Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe yolu üzerinden gelin eski Edirne asfaltı. Yol üzerinde Boğazköy Aden'i göreceksiniz. Instagram'dan Boğazköy Aden diye takip edin. Bütün anlattıklarımı orada Instagram'da görüp yaşayacaksınız. O yüzden uzağa gitmeyin. Cumartesi, pazar günleri sizi Boğazköy Aden'e bekliyoruz. Hafta içerisinde de ayrı bir huzuru ve ayrı bir güzelliği var. Bilginiz olsun. 200 dönüm. Daha uzaklara gidip ne yapacaksın?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ya sizi kırar mıyım? Suna ablamız torunu askerdeymiş. Bir asker türküsü çok rica ediyorum. Manisa'ya armağan edeceğiz. Tüm askerlerimize, tüm Mehmetçiklerimize selam olsun. Yo, unutmadık, soruyu soracağız birazdan. Bu türkünün ardına soruyu soracağız.

Sevcan Orhan İsekler arasındaydı. Evet, şimdi hediyemiz için sorumuzu soracağız. Ve Boğazköy Aden'de efendim iki kişiye, yani iki çiftimize kahvaltı vereceğim. İki çocuğumuza at bindireceğiz. At çiftliğimizde at keyfini yaşayacaklar iki çocuğumuza. Çocuk köyünde iki çocuğumuzu eğlendireceğiz. Ve 170 metre kaydıraktan yeni Türkiye'nin en büyük kaydıraklarından bir tanesi Aden'de 170 metreden iki çocuğumuza adrenalin yaşatacağız. Sorumuzu soracağım ve Boğazköy Aden'den bu hediyeleri vereceğiz. Hazır mıyız? Peki. Nereden gönderiyoruz cevapları? Instagram Radyo Ekin ve 541-484-60-60 WhatsApp 541-484-60-60. Soru yine mekan içerisinde. Bakalım aklınızda kaldı mı? Efendim, Boğazköy Aden kaç dönüm üzerine kurulmuştur? Hatta bugün de anlatırken söyledim. Boğazköy Aden kaç dönüm üzerine kurulmuştur? Sorumuz bu. İsim soy isim cevabı gönderiyorsunuz. Hediyeler geliyor. İki çiftimize kahvaltı. İki çocuğumuzu ata bindirme keyfi. Ayrı ayrı tabii burada. İki çocuğumuza çocuk köyünde eğlence. Ve 170 metre kaydıraktan iki çocuğumuza hediyemiz var. Yani hediyeler çocuklarınıza. Hafta sonunda zaten sizler çocukları eğlendirmek istemiyor musunuz? Eğlencesi bizden. Boğazköy Aden'den Arnavutköy'de sevgili İsmet abiye de teşekkür ediyorum. İsmet Yerdelen. Evet. Kaç dönüm üzerine kurulu anlatıyorum anlatımlar içerisinde. Aden, Boğazköy Aden kaç dönüm üzerine kurulu soru bu. Hadi bakalım.

Bakalım kimler dinlemede, kimler doğru cevapları göndermiş. Boğazköy Aden'den hediyelerimiz vardı, kahvaltılarımız. Çocuklarınızı ata bindireceksiniz, dev kaydıraktan kaydıracaksınız, çocuk köyünde oynatacaksınız. Bunlar hediyelerimiz. Yaklaşık 8 kişiye hediye vereceğiz. Sorumuz neydi? Boğazköy Aden Arnavutköy'de kaç dönüm üzerine kurulu demiştik. Hemen bakalım cevaplarda kimler var. Instagram Radyo Ekin, buradan cevaplarınızı gönderebiliyorsunuz. 541-484-60-60, buradan da cevaplarınızı gönderiyorsunuz. Merhabalar Radyo Ekin. Paris'ten selamlar, Nida Ateş. Herhangi bir türküsü olabilir. Kuşçu güvercinci kardeşim Yılmaz için gelsin, kolaylıklar diliyorum demiş Hıdır Polat. Efendim bizden de yaban ellere Paris'e selamlar olsun. Hemen bakıyoruz, Harun Erdoğan doğru cevabı göndermiş. Fatih Karataş doğru cevabı göndermiş. Emre Güler, bravo. İyi dinleyicilerimiz. Emre Güler doğru cevabı göndermiş. Dikkatli dinleyicilerimiz. Harun Yılmaz doğru cevabı göndermiş. Hüseyin Kaynar yanlış cevabı göndermiş. Yasin Çakmak doğru cevabı göndermiş. Sadık Pamuk doğru cevabı göndermiş. Hüseyin Yılmaz doğru cevabı göndermiş. Selim Sarıdoğan doğru cevabı göndermiş. Hasan Güler doğru cevabı göndermiş. Recai Gökçen doğru cevabı göndermiş. Sivaslı Hüseyin Yücepur, sen nereye biz oraya, cevap da doğru. Eyvallah. Gazi Uçar doğru cevabı göndermiş. Cebrail Kurt Bey yanlış cevabı göndermiş. Hatice Bal doğru cevabı göndermiş. Ahmet Çevik doğru cevap. Gülay Kılıç İstanbul Çağlayan'dan, Malatyalıyım. Çok güzel türküler çalıyorsunuz, Allah razı olsun. Gülay Kılıç, Günay Kırış doğru cevabı göndermiş. Mustafa Yalçınkaya doğru cevabı göndermiş. Serdal doğru cevap.

Hemen güncelliyoruz. Unicom doğru cevabı göndermiş. Yusuf Emre Vardi doğru cevabı göndermiş. Muhammed Vardi doğru cevap. Vardiler Tekstil. Dinlemede Gökhan Doğan eden bir türkü demişsin. Ahmet Kaya doğru cevabı göndermişsin ama sana hediye verdik. Yakup Vardi doğru cevap. Evet, peki birazdan bir 10 dakika sonra 8 kişiyi belirleyeceğiz. Tekrarlıyorum, son cevaplara da bakacağız. Arnavutköy, Boğazköy, Aden kaç dönüm üzerine kuruldu? 8 kişiye hediyemiz var Boğazköy, Aden'den, bilginiz olsun. Peki Zekeriya Ünlü 3 Ekim Cumartesi akşamı Boğazköy Aden'de sıra gecesi muhteşem olacak. Buradan ustaya selamlar olsun. Güveczade ailemizi ziyarete geldi 2 gün önce. Şu anda Bahçeli Evler'de belediyenin karşısında Güveczade ailemiz bizleri dinliyor. Güveczade pide. Yolunuz düşerse oraya da mutlaka uğrayın. Sabahları böyle saat 12-1'e kadar orada oluyorum. Ya. Tabii bugün oradaydım.

0: Hemen bakıyoruz son cevaplarda kimler var. Boğazköy Aden tesisleri katkıları devam ediyoruz ve buradan da hediyelerimiz vardı. Ne vardı? Dev kaydıraktan çocuklarımız, iki çocuğumuza dev kaydırak keyfi, iki çocuğumuza çocuk köyünde oynama keyfi, iki çocuğumuza at binme keyfi ve iki çiftimize kahvaltı vardı. Bunu biz ne yaptık? Üç kaydırak yaptık, üç çocuk köyü yaptık. Bilginiz olsun. Selçuk Işık doğru cevabı göndermiş. Hasan Erdoğan'dan bir türkü demişsin. Şahin Güler doğru cevabı göndermişsin bu arada. Mesut Tuncel doğru cevabı göndermiş. Bayram Tuncay doğru cevabı göndermiş. Bulut Kambay, iyi yayınlar babam Burhan Kambay'a selamlar. Cevap da doğru bu arada. Memati doğru cevabı göndermiş. Adem Aksoy yanlış cevap. Can Can doğru cevap. Mekan 44 doğru cevap. Nurcan Erdoğan zaten size hediye verdik. Doğru cevap. Evet, doğru cevabımızı o zaman açıklıyoruz. Doğru yazanlar, efendim 200 dönüm üzerine kurulu doğru cevabı yazanlar doğruydu. Kimlere verdik? Mesut Tuncel kaydıran keyfini bir çocuğumuza Mesut Tuncel'e verdik. Selçuk Işık çocuk köyünde bir çocuğumuzu eğlendireceğiz. Selçuk Işık'a verdik. Mustafa Yalçınkaya çocuk köyünde bir çocuğumuzu eğlendireceğiz. Verdik. Muhammed Vardi at binme çiftliğimizde bir çocuğumuzu ata bindireceğiz. Muhammed Vardi'ye verdik. Günay Kılıç kahvaltı çiftimiz olarak Günay Kılıç'a verdik. Hüseyin Yücepur kaydırak yine bir çocuğumuzu dev kaydırakta kaydıracağız. Recai Gökçen yine dev kaydırakta bir çocuğumuzu kaydıracağız. Yasin Çakmak çocuk köyünde bir çocuğumuza eğlence veriyoruz. Harun Erdoğan bir çocuğumuza at binme keyfi veriyoruz. Sadık Pamuk bir çiftimiz olarak da Sadık Pamuk'a kahvaltımızı veriyoruz efendim. Yani bugün 10 kişiye Boğazköy Aden'den verdik hediye ve 10 kişiye de Gala Kokoreç'ten verdik. Bugün 20 kişiye hediye verdik. Mesut Tuncel kaydırak, Selçuk Işık çocuk köyünde eğlence, Mustafa Yalçınkaya çocuk köyünde eğlence, Muhammed Vardi at binme keyfini yaşayacak. Günay Kılıç kahvaltı keyfi verdik. Hüseyin Yücepur kaydırak verdik. Recai Gökçen kaydırak verdik. Yasin Çakmak çocuk köyünde, Harun Erdoğan at binme çiftliğinde, Sadık Pamuk kahvaltı keyfi Arnavutköy'de Boğazköy Aden'den verdiği hayırlı olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim hafta sonu için uzaklara gitmeyin. 200 dönüm üzerine kurulu işte anlattığımız gibi bakın neler var. Kendin pişir yerlerimiz var. Restorantımız var. Kır bahçemiz var. Kır kahvemiz var. At binme çiftliğimiz var. 170 metre kaydırak var. Çocuk köyümüz var. Paintball boya savaşlarımız var. 200 dönüm araziyi dolaşacağınız safari, ATV ile safari var. Düğün salonlarımız 1500 kişilik açık ve kapalı. Hem kır düğün hem de kapalı düğün salonlarımız var. Kız isteme yerlerimiz var. Yani geldiğinizde nefes alacağınız, eğleneceğiniz bir mekan Arnavutköy'de, Boğazköy'de, Aden'de sizleri bekliyor. Rezervasyon numaramızı da verelim. Kahvaltı çok önemli bir öğün. Kahvaltıyı ne yaptığımızı biliyorsunuz. Kahvaltıda artık serpme kahvaltı yok, seçmeli kahvaltı var. Seçiyorsun, seçtiğin kadarını, yediğin kadarını ödüyorsun. İsrafa son. Bilginiz olsun. Rezervasyon numaramızda 531-248-45-45 531-248-45-45. Yazdınız mı? Biletler Biletix'te. Zekeriya Ünlü, Urfa Sıra Gecesi'nin ustası. 3 Ekim Cumartesi akşamı 19'da alkolsüz mekanda Aden'de harika bir menü var, onu söyleyeyim. Çiğ köftemiz var, mırramız var, eğlence var. Biletler Biletix'te. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. İlk kez ve ilk kez Arnavutköy'e geliyor Zekeriya Ünlü. 531-248-45-45 531-248-45-45. Teşekkür ediyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki Boğazköy Aden testleriyle noktaladık ve dördüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Saat 20'ye kadar buradayız. O zaman devam.

0: O halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada. Serkanlamada. Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

0: Efendim dördüncü saatimizdeyiz. Bir kez daha herkesi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. 15 itibariyle günün ortasında başladık. Akşam eve dönüşünüzde de beraberiz. Saat 20'ye kadar da buradayız. Türkiye'nin en çok tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de beraberliğimiz devam ediyor.
1: Dünyayı verseler senden geçer mi yar yar?
0: Selma Kılıçer, Selma ablacığım hayırlı olsun. Biz de diyor sizden duyduk ve gittik evnamede, çok güzel bizleri karşıladılar. Biz de eşyalarımızı aldık, sizin vesilenizle hediyemizi de aldık. Çok teşekkür ediyorum. Önemli diyorum ya, çok kıymetli bizi dinlemeniz, bizleri önemsemeniz ve sizler için bu yapılan kampanyalarda bizler için çok önemli.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Evname'de bütün güzellikler sizi bekliyor. Sultan Gazi 1. Cebeci Esenler'de, Çağlayan'da, Kağıthane'de, birçok yerde evname kapılarını sizler için açtı. Ve evlenmek isteyenler, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar 3 ay ödeme olmadan, 3 ay ödemesiz, 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ay elden ödüyorsunuz. Aldığınız düğün paketleri de 6 ay bizim muhafazamızda bekliyor. 20 ay elden ödüyorsunuz ve 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Ve 129 bin liradan başlayan fiyatlarla düğün paketleri sizleri evnamede bekliyor. Eviniz için ne ararsanız.

0507 817 24 34 irtibat numaramız, 507 817 24 34. Evname bizimle şahane diyorlar efendim, gerçekten öyle. 129 bin liradan başlayan fiyatlar, komple ev paketleri, çeyiz paketleri, yine tabii ki beyaz eşya paketleri 79 bin 900 liradan başlayan. Yani sizin hayrınıza ne varsa artık ev yenilemek, ev eşyası almak, evlilik yolundaki adımınızda yanınızda evname olacak. Üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900, 213 parçalık çeyiz paketi 83.990 ve 129 bin liradan başlayan mobilya evnamede sizleri bekliyor ve 3 ay ödeme yapmıyorsunuz, rahatsınız. 3 ay sonra da 20 ay elden ödüyorsunuz, üzerinizdeki yükü alıyor. Ve Serkanlamadan Radyo Ekin'den duydum dediğinizde bir de özel bir hediyeniz olacak. Bu da sürpriz, olur mu? 507-817-24-34 evname. Cumartesi pazar günü açık. 507-817-24-34. Tanıtıcı reklam. Sultan Gazi Spor Kulübü Başkanı Osman Cengiz, Bal Ligi'nde 3. Lig'de şampiyonluğu, kıl payı kaçıran ve bu sene şampiyonluk paralosuyla tekrardan şu anda hazırlıklara başlayan benim de kıymetli abim Sultan Gazi Spor Kulübü'ne başarılar diliyorum. Osman Cengiz Başkanımıza başarılar diliyorum. Benim de hemşerim Malatya Doğan Yol Osman abi. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili Sefa'mız bizi dinliyor. Şu anda Yeğenler Kimya Türsat İnşaat bizleri dinliyor. Türsat İnşaat Yeğenler Kimya yöneticisi sevgili Onur Süleyman Kıllıoğlu ve Türsat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bey, bizden de selamlar olsun. En yakın zamanda Sefa'mızı Türsat'ta, Türsat İnşaat'ta ziyaret edeceğiz. Çaylarını içeceğiz, kahvelerini içeceğiz. Tekrardan Süleyman Kıllıoğlu ve Mehmet Bey'e, Yeğenler Kimya Türsat İnşaat'a selamlar olsun, Sefa'mıza. Bir Erzurum türküsü istemişler tabii ki, gönderdik geldi. Hadi bakalım mesajları ulaştırıyorsunuz. Radyo Ekin Instagram 541 484 6060 WhatsApp.

hemen birkaç mesaj değerlendirelim. Kimler dinlemede, kimler bizimle. İyi yayınlar Serkan abi. Yeni Bosna Nam Tekstil'den Bayram Tuncay. Selamlar olsun. Sivas Hüseyin. Bir dahakine inşallah, ne demek? Demiş ki zaten şu anda ben Arnavutköy'de oturuyorum. Balıkçı Metin'e gidiyorum. Adin'in de abonesiyim demiş. Ne güzel, o zaman doğru yere çıktı. Aziz abinin amcaoğlu. Eyvallah hemşerim, selamlar olsun. Aziz abimiz bizim için kıymetli, değerli. Mutlaka sizin için de öyledir ama bizde çok önemli bir yeri var. Aziz Yalçınkaya selamlar olsun. Devsa Tekstil. Merhabalar Murat Çıracı. Öncelikle İstek Türküsü çaldığın için teşekkür ediyorum. Nasip olursa Eylül'ün sonunda İstanbul'da olacağım. Ziyaretinize geleceğim. Almanya'dan Sinoplu Murat Çıracı bekleriz. Başımızın üstünde yeriniz var. Selamlar olsun. Kolay gelsin, istek istiyorum. Engin Urşani'den adına bir çizik çektim. Çalarsan sinirim. Başakşehir'den Lami'ye göndermiş mesajını. Kıymetli muhtarlarım beni dinliyor. Efendim Akıncılar Mahallesi muhtarı Sevgi muhtarımız. Mehmet Nezih Özmen Mahallesi. Doğru diyorum değil mi? Mehmet Nezih Özmen Mahallesi muhtarımız. Birsen Kaya Sanayi Mahallesi muhtarımız. Ünal Yılmaz Güven Mahallesi muhtarımız. Ahmet Özsoy Güneştepe Mahalle muhtarımız. Güngören'deki mahalle muhtarları toplanmışlar. Radyo Ekin dinliyorlar efendim. Abbas Şahin Toz Koparan. Güneştepe Mahalle Muhtarı Abbas Şahin ve Toz Koparan Mahalle Muhtarı da benim de kıymetli dostum Hüseyin Eyel, eski meslektaşım Bay Sessiz. Radyolardan çok iyi tanıdınız ama şu anda Toz Koparan'a emek veriyor, hizmet ediyor, muhtar oldu. Seyitan Beyefendi ve Enes Beyefendi bizleri şu anda dinliyorlar efendim. Tüm muhtarlarımız toplanmış. Güngören için ne yapabiliriz derken de çay içerken dur bakalım bir de Radyo 2'ni dinleyelim Serkan kardeşimizi. Tüm muhtarlarımıza başarılar diliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Sizler vatandaşın derdiyle dertleniyorsunuz. En azından elinizden geleni yapıyorsunuz. Bunu gördük. Başarılar diliyorum. Bizden de bir Adıyaman Türküsü istemişler. Başımızın üstünde. Evet, sevgili Yakup, su arıtmacılar kralı, sevgili Yakup abi dinliyor bizleri. Selamlar olsun tüm çalışanlarına, Waterwax çalışanları, yönetim kurulu başkanı, sevgili Yakup abi selamlar olsun. Keyifli adam. Efendim Gündem Tekstil. Sevgili Hasan Ergün, Hasan abim dinliyor bizleri. Arnavutköy'de çalışmaya başlamışlar. Gündem Tekstil, Azat Güneş yönetim kurulu başkanı. Bir Erzurumlu. İnşallah Gündem Tekstil'i de Arnavutköy'de ziyaret edeceğiz. Bunu da notumuza aldık.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Sevgili Ceren abi Malatyalıyım demiş. Bizde halı olmaz mı Serkan kardeşim? Bizde antika halı çok. Babadan kalma antika halı çok. En az 4-5 tanesi problemli. Ben de taşmış halıyı aradım ve halılarımı emanet ettim. Sizden duydum. Çok sağ olun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren taşmış halı yıkama ve tamir. Evinizde gözünüz gibi baktığınız, üzerine böyle basmaya kıyamadığınız, işte Celal abi gibi babadan kalma el dokuma eski ve antikalılarınız var ise bunlar delinmiş olabilir. Boşluk olmuş olabilir, yırtılmış olabilir. Saçakları deformasyon olmuş olabilir. Taşmış halı yıkamayı arayacaksınız Türkiye'nin her yerinden. Halı tamirinde Türkiye'nin her yeri. Halı yıkamada, koltuk yıkamada, battaniye yıkamada İstanbul için. Tamirde Türkiye'nin her yerinden 444-18-11'i arayabilirsiniz. Kargo ile birlikte gönderebilirsiniz. Kargo ile birlikte alabilirsiniz. Ve vereceğim WhatsApp üzerinden de ekspertiz yaptırabilirsiniz. 552-377-44-44 552-377-44-44 numaradan hallarınızı çekin, gönderin, ekspertiz yaptırın. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Hakkari'den Trakya'ya kadar var. Halı yıkamada da tam 20 yıldır modern makinelerimizde yorganlarınızı, battaniyenizi, halılarınızı, perdelerinizi yıkıyoruz. Koltuklarınızı yerinde gelip yıkıyoruz. O yüzden karşınızda bir muhatabınız, bir kurumsal firma var. Bunu yaparken birilerini belki arıyorsunuz, sonrasında üzülüyorsunuz, nasıl yıkandığını bilmiyorsunuz, nasıl temizlik yapıldığını bilmiyorsunuz. Karşınızda gittiğinizde bunu çok duyuyoruz. Gittik, yerinde fabrika yok. Adam elinde çantayla yapıyor bu iş. Ona bunu yıkattırıyor. O yüzden tam 50 yıldır taşmış halı tamir ve yıkama yanı başınızda. Evinizde gözünüz gibi baktığınız halılarınızı tertemiz yıkıyorlar. Özel poşetlerinde teslim ediyorlar. Halı tamirinde de dediğim gibi antik halılarınızı da Türkiye'nin her yerinden gönderebilirsiniz. Taşmış halı yıkama ve tamir Instagram'dan takip edin. Buradan milyonlarca izlenen videolarımız var. Yapılan tamir videolarımız var. Instagram'dan da taşmış halı tamir diye yazdığınızda ulaşabilirsiniz. 444 Türkiye'nin her yerinden 444 18 11 İstanbul içerisinde 552 377 44 44 evinizden alıyoruz İstanbul içerisinde evinize geri bırakıyoruz. Araçlarımız İstanbul içerisinde Anadolu yakası Avrupa yakasında hizmetinizde 552 377 44 44.
1: Tanıtıcı
0: Tokat hazır mıyız? Hadi bakalım. Mesajları okuyacağız birazdan.

Şimdi baktığımızda günümüzde birçok gencimizi görüyoruz. Uzun yaşamak için, sağlıklı yaşamak için devamlı çabalıyorlar. Yani eski kuşaklara göre de daha sağlıklı besleniyor ve spor yapıyor ya da yapmaya çalışıyoruz. Yani tıp bilimi ve ilaç sektöründeki gelişmelerle beraber insanların ortalama yaşam süresi her yıl artıyor. Artık 70 yaşında ölen birine bile ne diyoruz? Aramızdan erken ayrıldı demeye başladık. Şimdi Amerikan Nüfus Sayım Bürosu'na göre, son raparına göre 65 yaş üzerindeki insanların oranı tarihte ilk kez 5 yaş ve altındaki çocukların oranı geride bırakmış durumda. Yani yaş ortalaması büyümeye başladı. Küresel nüfusun 2025 ile 2060 arasındaki yaklaşık 8 milyardan 10 milyara yükselmesi bekleniyor. Buna rağmen nüfus artışının temel kaynağı çocuklar ve gençler olmayacak. 65 yaş üstü nüfus 2050'de 1.6 milyara ulaşacak. Yani birçok insan sağlıklı ve uzun şekilde yaşayacak diyebilirsiniz ama gelişmenin ağır bir faturası olacak gibi duruyor. Yani 24 yıl sonra dünya büyük bir huzur evine dönüşebilir. Yani genç nüfusu düşük olan bazı ülkeler ekonomik sistemi sürdürmede zorlanacak. Devletlerin sağlık harcamaları artacak. Mesela Avrupa'da bugün bir emekliyi finanse etmek için 3,5 çalışma çağındaki insan bulunurken bu sayının 2050'de 2'ye gerilemesi bekleniyor. Yani bazı ülkelerde emeklilik sistemi çökecek, emekliler maaşları ödenemeyecek gibi veriler hazırlanmış. Yani sağlıklı yaşarsanız, uzun yaşarsanız finali huzur evi diyorlar. Engin Nurşani'den çalarsan sevinirim demişsin. Hüseyin'e gelsin, gelsin. Mehmet Balaban'dan Pütür Güneş Uraçay'ını istiyoruz. Zava Yaka çalışanlarına gelsin. Hasan göndermiş mesajını. Aymakop Ayakkabıcılar sitesinden Hüseyin Demir senden bir hava istiyorum. Ali Oğuz ve ustaya Abdurrahman'a gelsin. Mahir'e gelsin. Abdurrahman diye halay çekeceğiz demişsiniz. Demişsiniz ki çok özlemişiz sizlerin türkü hikayelerini. Sizden güzel bir türkü hikayesi alabilir miyiz? İlerleyen dakikalarda saygılar sevgiler. Yavuz göndermiş mesajını. Yavuz Tatlı. Eren Şimşek selamlar, hayırlı yayınlar demişsin. Çok sağ ol. Aslında bu türkünün bir hikayesi var. Bu türkü Fatoş Özgül'ün kardeşine yazdığı, gerçekten ona yazdığı, kardeşini kaybettiğinde tamamında bu türküde kardeşine yazılan bir ağıt türküye kalem alınmış. Sizlere armağan olsun. Devam ediyoruz.

0: Efendim yavaş yavaş dördüncü saatimizin de sonlarına doğru geliyoruz. İstekler arasındaydı. Ali Özel, armağan ettik.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Taşmışalı yıkama ve tamir. Tam 50 yıldır İstanbul'da başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bir ustalık hikayesi. Elinizde ailenizden kalma kiliminiz, halınız varsa, böyle kıyamadığınız, basmaya kıyamadığınız, asmaya kıyamadığınız, el dokuması eski ve antikalarınız varsa, delinmiş, boşluk olmuş, yırtılmış saçakları, deformasyon olmuş bu halılarınızı Türkiye'nin her yerinden bizlere gönderiyorsunuz. Kargo ile gönderiyorsunuz. Bizler de onları sıfır gibi yapıp sizlere geri gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerinden 444-18-11 444-18-11'den ulaşıyorsunuz. Ekspertiz için de WhatsApp numarasını vereceğim. 552-377-44-44 552-377-44-44'ten de WhatsApp üzerinden de halılarınızı, kilimlerinizi, antikalarınızı gönderebilirsiniz. Ve buradan analiz yaptırabilirsiniz. Sonrasında da gönderdiğinizde emin ellerde olduğunuza emin olun. İstanbul içerisinde de tam 20 yıldır modern makinelerle halılarınızı, yorganlarınızı, battaniyelerinizi ve perdelerinizi de profesyonel şekilde yıkayan Taşmış Halı Yıkama. Özellikle tabii ki halılarınızı temizlerken kullanılan ürünler çok önemli. O yüzden doğru yerde yaptığınız zaman mutlu olursunuz. Kapınızdan alıyoruz, kapınıza bırakıyoruz. 552-377-44-44 552-377-44-44 Taşmış Halı Yıkama ve Tamir. Instagram'da milyonlarca takipçisi, izlenmesi olan o kullanacağımız, işte sizin yaptıracağınız o dediğim gibi antikalarınızın nasıl yapıldığını da milyonlarca izlenmesi olan Instagram üzerinden de Taşmış Halı Yıkama Tamir yazdığınızda ulaşırsınız. Nerede ve kime verdiğiniz bu ürünleri çok önemli. Üzülmemeniz lazım. Hepimiz çalışıyoruz artık. Eş ve çocuklar, herkes çalışıyor geçim için. O yüzden evdeki halılar, yorganlar, battaniyeler ve tabii ki kilimler ya da perdeler usta ellerde yıkanacak ve size teslim edilecek. Koltuklarınız için de evlerinize geliyoruz. Evlerinizde özel yıkama metotlarıyla da Taşmış Halı Yıkama ve Tamir yanınızda. İstanbul için numaramı bir kez daha veriyorum. 552-377-44-44 552-377-44-44 Türkiye genelinde antikalılarınızı, kilimlerinizi, değerli olan kilimlerinizin tamiri için de 444-18-11 444-18-11'den de Türkiye genelinde bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Güler Duman ve Sümer Özgü yorumunu sizlerle paylaşacağım ve saat 20'ye kadar yayında olduğumuzu belirtelim. Son saatimizde en güzel türkülerle yolumuza devam edeceğiz. Şu anda haftanın son çalışma iş gününde yoğun trafikte bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımızı bir kez daha sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Ne demek Ümit abi, sana da gelsin Ümit Seven. Tabii ki hatırladım. Necip Şeker, Necip Ahmet'e selamlar olsun. Tokacılar Kralı, sevgili Ümit Seven, sana da armağan olsun.

0: Serkan Yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

Evet, tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Haftanın son çalışma üç günü, günün ortasından merhaba dedik ve akşam şu anda eve dönüşünüzde de yanınızdayız. Radyo 2'nde Serkanlama devam ediyor. Son saatimizdeyiz. Mesajlarınızı okuyacağız. Instagram Radyo Ekin, Serkanlama official sayfam ve 541-484-6060 WhatsApp. Mesajınızı buradan okuyacağız. Bu arada Başakşehir'den bize mesaj göndermişler. Güvercintepe Dere yolunda asfaltın altından geçen su borusunun patlaması sonucu şu anda bölgeyi su basmış. 2 saat önce patlayan borudan çıkan yoğun su kısa sürede yola ve millet bahçesine yayılarak geniş bir alanı sular altında bırakmış. Bilginiz olsun. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yolda biriken su nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiğine söyleniyor. Millet bahçesi sular altında kaldı diye yazmışlar. Güvercintepe Dere yolundan millet bahçesine giden yolda problem olduğu söyleniyor. Bilginiz olsun. O yolu kullanıyorsanız alternatif bir yol kendinize oluşturun.

Evet, Muhammed Uzun, Mahmut Muhammed Uzun bugün benim doğum günüm demiş. Doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yıllara. Sevgili Sema ablamıza selamlar olsun. Mirza Teksi dinlemede, Esenler Üçyüzlü. Sevgili Aziz Mirza, bugün cuma tabii, tahsilat günü, önemli bir gün. Ödemelerin olduğu bir gün. Tahsilatınız inşallah bereketli olsun. İzol Gıda, zaten radyomuzda da reklamlarını duyuyorsunuz. İzol Gıda, dilimli kaşar, tostlarınıza yakışan, yani böyle uzayıp giden peynir seviyorsanız, tostu seviyorsanız, kaşar peynirini seviyorsanız, İzol Gıda'dan, İGDOT'tan geleceksiniz. Fabrika fiyatına alışverişinizi yapacaksınız ki okul zamanı geldi. Bunun yanında zeytinleri, tabii ki turşuları, fabrika fiyatlarından, şarküteri anlamında ne ararsanız, yani kahvaltı için bütün ürünler toptan ve fabrika fiyatına, parakende. Birçok toptancı satmıyor ama sizler İGDOT'a gittiğinizde İzol Gıda'ya Yandex'ten de bulabiliyorsunuz. Sevgili Engin Toktaş, Aydın Toktaş, İGDOT, Başakşehir'de Şahintepe yolu üzerinde. Rami, yeni Rami orada biliyorsunuz. Eski Rami yıkıldı, oraya geldi. Yeni Rami Başakşehir'de Şahintepe yolu üzerinde. İGDOT Gıdacılar Çarşısı. Selamlar olsun. Orada bizi dinleyen bütün gönül dostlarımıza. Kolay gelsin. Fiora Tekstil dinlemede güzel bir türkü bize armağan eder misin? Emrah Topçu göndermiş mesajını. Merhabalar, kolay gelsin. Yasin Karagöl, Yusuf Karagöl için İstanbul'dan Erol Özke göndermiş mesajını. Bir Sivas Türküsünü biraz önce size armağan ettim zaten. Aymakop Ayakkabıcılar sesinden bize de Abdullah Papur'dan bir türkü armağan eder misin? Kader Kötü Kunduracılara gelsin, Oğuz abiye gelsin demişsiniz.

Yavuz Yılmaz, keyifle dinliyoruz demişsiniz. Çok sağ olun. Kadriye Şimşek, hayırlı akşamlar Serkan Bey. Yeni radyonuz hayırlı olsun. Çok sık yazamasam da çok sık sizi dinliyorum demişsiniz. Çok sağ olun. Peki, güzel bir Karahasan eserini armağan ediyorum.

0: Efendim beraberimiz devam ediyor. Son saatimizdeyiz bu arada. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin radyosu, en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'desiniz efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: ProVerniz Klinik katkılarıyla devam ediyoruz. ProVerniz Klinik'te saç ekimi olmadan, cerrahi bir müdahale olmadan iğne korkusu yaşayanlar, yani saç ekimi kaderiniz değil, onu söyleyeyim. Benim de kullandığım 2 yıldır ProVerniz Klinik. Saçlarımdaki devamlı soruyorlar, saç mı ektirdin diye. Diyoruz ki nazar değdireceksiniz. Tamam, ben de çok saçımla uğraşıyorum sahne öncesi. Çok yordum saçlarım ama 2 yıldır ProVerniz Klinik'te saçlarım emin ellerde. Dökülmeler, kırılmalar, özellikle incelmeler. Kullandığınız an itibariyle göreceksin zaten farkı. Yani kök hücre temelli uygulamayla birlikte arkadaşlarımıza geleceksiniz. Bahçelievler'de, metrobüs yolu üzerinde, Şişli'de, Cevahir'in tam çaprazında ProVerniz Klinik 2 şubemizle hizmetinizdeyiz. 15 dakika sürüyor, 2 haftada bir geliyorsunuz. Cerrahi işlem yok, iğnesiz uygulama ve uygulama sonrasında işinizden gücünüzden olmuyorsunuz. O yüzden saç dökülmesi kaderiniz olmasın. Saç incelmesi kaderiniz olmasın. Saçlarınızın seyrelmesi kaderiniz olmasın. İnsan da, kadın da, erkek de fark etmiyor. En büyük dekor saç. Bunu sakın unutmayın. Ne giyerseniz giyin, eğer saçınız da başınız dertte ise insanlar önce elbisenize değil saçınıza bakıyorlar. Haberiniz olsun. Ben rezervasyon numarasını vereceğim, bilgi hattını vereceğim. 552-663-3044. ProVerniz Klinik 552-663-3044. Ve şu anda arayan ilk 10 kişiye de 2 seans epilasyon, istediğiniz bölgede epilasyon 2 seans ya da cilt bakımı 2 seansı şu anda arayan ilk 10 kişiye de hediye edeceğiz. O yüzden gelin, çayımız için, kahvemiz için yerinde görün yapılan işlemleri. En azından bizi tanıyanlar, bizimle irtibatta olanlar ya da sayfamızı takip edenler, saçımızın o sıklığı kesinlikle bir ekim değil, ProVerniz Klinik'te kullandığımız kök hücre. Bilginiz olsun. Yaklaşık 15 dakikalık bir uygulama, 2 haftada bir seans, cerrahi işlem yok, iğnesiz uygulama, işinizden olmadan saçlarınız için bir adım atacaksınız. Özellikle hanımefendiler, doğum sonrasında saçında dökülme olanlar, seyrelme olanlar, yani diyorum dediğimiz gibi bu bir kader değil. Tek şansınız da saç ekimi değil, saç ekimi olmadan en azından zaman kaybetmeden, olur mu olmaz mı korkusu yaşamadan kök hücreyle birlikte inşallah saçlarınızın o dökülmeleri, incelmeleri, kırılmaları en minimize edilmiş şekilde iner diye düşünüyorum. Kendim kullandım zaten. Kendi kullandığımı da anlatmak çok rahat oluyor, onu söyleyeyim. Ama genç kardeşlerime bakıyorum. Daha 20 yaşında, 25 yaşında saçlar seyrelmiş, saçlar incelmiş. Baba saça hiç yatırım yapmıyor. Devamlı geziyor, eğleniyor. Cep telefonu en yenisini alıyor, tatile gidiyor. Ama saçlar gidiyor. O yüzden ProVerniz Kliniğe gelin. Instagram'dan takip edin bizleri. Kahvemiz için yerinde görün. Yapılmış işlemleri de görün. Binlerce saç formuna kavuşmuş insanların memnuniyetini zaten geldiğinizde göreceksiniz. Bahçelievler, metrobüs yolu üzerinde, Şişli'de, Cevahir'in tam çaprazında, yürüyüş yolu üzerinde ProVerniz Klinik.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 552-663-3044. Evet, şu anda Masal bizi dinliyor. Masal Kaya. ProVerniz'in veliahtı, prensesi ve prensi Aslan. Şu anda Melis. Ve sevgili Onur Kaya, yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı. Sevgili Melis Kaya, armağan olsun. Aslan da aslanlar gibi geldi. İşin başına da aslanlar gibi geçecek.

Valla uzmanlar diyor ki çayı kahveyi çok sıcak içmeyin. Bilginiz olsun. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada İngiltere'de yaşayan yaklaşık 980 bin kişinin sıcak içecek tüketimine ilişkin verileri incelenmiş. Katılımcılar yaklaşık 14 yıl boyunca takip edilmiş. İçecek tüketim alışkanlıkları da sağlık durumlarındaki değişimle karşılaştırılmış ve araştırmada çay ve kahveyi çok sıcak tüketmek yemek borusu kanserinin belirli bir türüne yakalanma riskini de 3 katına çıkardığı da ortaya çıkmış. Yani gün içerisinde tüketilen sıcak içecek miktarını da riske etkileyebileceğini ortaya koymuş ki çayı en çok tüketen ülkelerden bir tanesi ülkemiz. Ve çayı genelde de ocağın üstünde fokurdatmadan biz içmeyiz yani. Ülkemizde boğaz ve gırtlak kanseri erkeklerde en sık görülen ilk 5-6 kanser türü arasında. Erkeklerde görülme sıklığı 100 bin kişide yaklaşık 7 ve 9, kadınlarda 1-1,5 seviyesinde. Tabii bunun içerisinde tütünlü kullanımı da var söyleyeyim. Ama hem tütünlü bağımlısı olup da hem de fokur fokur kaynamış çay içmek de kanser riskini artırabiliyor diyor uzmanlar. O yüzden kanser riskini azaltmanın da yolu çay kahveyi birden değil, çay geldikten böyle 3-5 dakika sonra biraz daha soğumuş haliyle içmek yararlı olabilir diyor uzmanlar, uyarıyor, bilginiz olsun. Sonra haberim yoktu demeyin bak. Hep böyle yapıyorsunuz. Evet, güveççiler kralı Mehmet Usta'm selamünaleyküm kral demiş Burhan Çoçan'dan. Aman aman çalar mısın demiş. Damlama gelsin Mehmet Usta'm, güveççiler kralı. Hani diyorsunuz ya güveç yemeye geliyoruz, çok lezzetli, işin ustası. İstanbul'daki bir numarası bizde. Bahçeli Evler'de belediyenin hemen karşısında Güveçzade ailemiz. Güveçzade pide dinliyor. Selamlar olsun.

Evet, Naci Şimşek sana da armağan olsun. Radyo Ekin ailesine hoş geldin. Ben çok sık bir mesaj yazan birisi değilim. Ama seni duyunca yazmak istedim demişsin. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sultanbeyli'den Cemil, Leyla Yılmaz'dan sevgiler, saygılar. Kızım Miray, torunum Aser için bir türkü sevindirirsin bizi demişsiniz. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar, başarılı yayınlar sevgili kardeşim. Başakşehir'den Atilla ben, Atilla Yılmaz. İbrahim Delibaş'tan yaşlılık türküsünü çalar mısın demişsin.

Nuri Çoçalak, bir Karadeniz türküsü demişsiniz ama biraz önce çaldım, size de armağan olsun. Artık yavaş yavaş toparlanma zamanı, ayrılık vakti yaklaşıyor.

0: Ne demek, anons etmez miyiz sizi ya? Vallahi. İyi yayınlar Serkan Bey, yayınınız süper gidiyor. Sıradaki türküyü benim için anons eder misiniz? Amasyalı servisçi Hakan göndermiş mesajını. Amasyalı servisçi Hakan'a da armağanınız olsun bu güzel İbrahim Erkal eseri. Efendim artık yavaş yavaş sonlardayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii ki şu anda Evname'de kampanyayı duyanlar Evname'ye koşuyor. Evname Sultan Gazi'de, 1. Cebeci'de, Esenler'de, Evname Kağıthane'de, Çağlayan'da, her yerde. Ve düğün paketlerimiz, yeni evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar. Üzerinizdeki yükü alıyoruz. Nasıl mı alıyoruz? Bir kere kredi kartına değil, isterseniz kredi kartına da ödeme var ama yükü böyle alıyoruz. 20 ay elden ödüyorsunuz. 3 ay ödeme yok. Aldığınız ürünleri 6 ay saklıyoruz. Ve 129 bin liradan başlayan düğün paketlerimiz mobilyada sizleri bekliyor. Üçlü beyaz eşya paketlerimiz 79.900 liradan başlıyor. 213 parçalı çeyiz paketlerimiz de 83.990 liradan başlıyor. Yani Smart TV'den süpürgeye, küçük ev aletlerinden ne ararsanız, evinizle alakalı ne ararsanız, mutfağınıza kadar 3 ay ödeme yok. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ayda elden ödüyorsunuz. Ve Radyo Ekin'den Serkanlamadan duydum dediğinizde de özel bir hediyeniz var, bilginiz olsun. Alışverişinizi yaptığınızda, radyomuzdan geldiğinizi söylediğinizde özel bir de hediyeniz olacak. Hediyenizi almadan dönmeyin. Evname bizimle şahane, eviniz bizimle şahane. Eviniz için ne ararsınız, avantajlı ödeme seçenekleriyle sizleri bekliyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız 3 ay ödemeniz yok. 20 ay sonra ödemeye 20 ayda ödüyorsunuz. Elden senetle ödüyorsunuz. İsterseniz kredi kartında kullanabiliyorsunuz ama elden de ödeyebiliyorsunuz. Zaten en önemlisi bu. 129 bin liradan başlayan da düğün paketlerimiz sizler için hazırlandı. Evname cumartesi pazar günü de açık. Haberiniz olsun. 1. Cebeci Sultan Gazi Esenler'de, Kağıthane'de, Çağlayan'da, Evname her yerde. İrtibat numaramızda 507-817-24-34, 0507-817-24-34. Yazdınız mı? 507-817-24-34, Evname, eviniz bizimle şahane.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Eyüp Kılıç, sevgili Ersin'e, sevgili Özge'ye, tüm çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Evet, program bitti. Ne demek Serkan Baba? Kapanışı seninle tabii ki yapacağız. Iğdır'ın en delikanlı adamlarından bir tanesi. Hadi şu dükkanı artık aç da zincirler bir yerden başlasın Serkan. Gönlünde ya da gel bu işin kompetan olarak ben sana anlatayım bir şeyler. Boşu atış yapma yani. Ya sen de işi biliyorsun, maşallahın var. Peki efendim. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyoruz. Güzel bir hafta sonu sizinle olsun. Pazartesi günü görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo için, Radyo için
1: ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo için şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo için bir dokunuş uzağınızda.